kurtulur mu yaşanan aşklar? Ağarmaz artık başımda saçlar, seni yanımdan ayırmam hiç. Kapımda sevda, gözümde yaşlar, unutulur mu yaşanan aşklar?